bak lerim bana chasan tuidur. Longchen kang dawa nabdu chise ni song sasan ni. Tanyana da shukpa lerim Akashwani dili keri le ishi su. Hindi ga sengyo na chise nisne karmalenga che. Akashwani dili keri le ishi su. Inchi ga sengyo sanasa.